0: Lütfen gidelim.
1: Hey, oley, la ve kovma yavane. Yavşu mesme yavane.